0: Kusugi Kunsa Pokanbe Regulare People Power Radio 2XX Kitolinin Zendo
1: Şu taşa iri sancho Taşingi oya mecho Yayınca piya mecho Pangimgi kamya mecho Norsa Mi norsa Simcaşi Simcaşi